Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ohri ve Struga'nın karşısında Korçaya 39 kilometre uzaklıkta, Ohri Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İlyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ohri Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İlyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ohri'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında, Ohri Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Po gradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ori ve Struga'nın karşısında Korçaya 39 kilometre uzaklıkta, Ori Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İllyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ori Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İllyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ori'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında, Ori Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Pogradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ohri ve Struga'nın karşısında Korçaya 39 kilometre uzaklıkta, Ohri Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İllyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ohri Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İllyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ohri'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında, Ohri Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Po gradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kentini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ohri ve Struga'nın karşısında Korçay'a 39 kilometre uzaklıkta, Ohri Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İlyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ohri Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İlyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ohri'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında Ohri Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Po gradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ohri ve Struga'nın karşısında Korçaya 39 kilometre uzaklıkta, Ohri Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İlyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ohri Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İlyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ohri'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çaftana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında, Ohri Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Pogradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ori ve Struga'nın karşısında Korçay'a 39 kilometre uzaklıkta, Ori Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilon'un turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İlyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ori Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İlyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ori'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia, tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü, 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavsana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında Ori Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Po gradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ori ve Struga'nın karşısında Korçay'a 39 kilometre uzaklıkta, Ori Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İlyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ori Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İlyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ori'den Mokra kıyıları boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia, tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü, 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavsana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında Ori Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Pogradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ori ve Struga'nın karşısında Korçay'a 39 kilometre uzaklıkta, Ori Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilon'un turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait M.Ö. 5. yüzyıla bir İlyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ori Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İlyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ori'den Mokra kıyıları boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia, tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü, 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında Ori Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Pogradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

den balkonumu şaşırma diyor. Bir önce çok inerzi, hele sos Fransa mazliyor. Bir önce çok inerzi, hele sos Fransa.